İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

aylara. Açtım moeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Mercedes Kombos Sabahların Efendisi'ni sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Kerem.
7: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
3: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: milletim, günaydınlar herkese. Çarşamba sabahı radyosunda seçiminizi radyo enerji ve sabahların efendisi olarak yapmışsınız. Füzyon enerjisini henüz keşfedememiş olabilirsiniz ama bence bir yaşam boyu onur ödülünü hak ettiniz bile bu davranışınızla. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Birkaç sebepten ötürü. Öncelikle kaliteyi uzaktan kesebiliyorsunuz millet. İçgüdüleriniz kuvvetli. Bu programın sizi üzmeyeceğinden eminsiniz. Ve bu garip radyo şovmeninin elinde kalan son şey olan bu programı dinleyerek bu akşam da yemek yemesi için ona bir imkan veren merhametli, vicdanlı insanlarsınız. Bu arada arkadaşlar, bu girizgahları yaptığım zaman size çok ihtiyacım varmış ve muhtaçmışım gibi konuşuyorum. Vallahi billahi siz kendinizi iyi hissedin diye. Yoksa iyiyim çok şükür. Yani bir sürü para biriktirdim 21 yıllık kariyerim sonrasında. Geçen arabamı satıp sıfırını aldım mesela, babamdan kalan mirasla. Evet. Yeni tabak takımı aldık mirasla. Yani keçeli kalemle salon duvarına babam sağ olsun yazmayı çok isterdim ama dediğim gibi miras söz konusu olunca bunu yazmak pek doğru olmuyor. Maalesef. Benim hanım, yani karım biraz triplerde şu sıra. Parayla çözülemeyen problemlerden bir tanesi hayatta işte. Yani sırf muhatap olmamak için bugün yayını 3 saate çıkartma ihtimalim, şaşırmayın, var. Yani ona 10 kala hala yayında filan olursam anlayın ki karısı trip atıyor. Ve inanır mısınız, dün pirinç almaya çıktım markete, 3 saat takıldım markette ya. Vallahi en son temizlik görevlisini zor olmuyor mu 1600 metrekare marketi paspaslamak diye alçıya almışım ya. Öyledir. Erkek çok darlanmaya gelebilen bir canlı değil maalesef. Mesela çocuklarını aşırı sever babalar. Ama mesela 8 aylık bir bebek olan evde yaşayan adam dışarıda ne işiniz varsa verin yapar ha. Havaalanına mı götürülecek, taşınmaza mı yardım edecek, ne istiyorsanız yapar. Evet, mesela ben Kıbrıs'ta yaşıyorum ve şu anda Mausa'daki ananezin lambasının yanık ampulünü değiştirmeye giderim mesela. Güzel yurt da olur. Güzel yurt sonrası için yarım depo benzinizi alırım ama siz de kabul edersiniz. Ya neticede severek evlendim kadınla, o kadar da değil ya. Şimdi siz merak ediyor olabilirsiniz. Kim bilir ne kadar normal davranıyordur karın ama sana tripli geliyordur sabahların efendisi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya arkadaşlar yapmayın ya. Evliliğimin 21. yılı. Bir şeyleri garipsiyorsan bana güvenebilirsiniz. Mesela dün gece saat 10'da ben odama geçiyorum, dedemle konuşacağım dedi. Tabii ne var ki bunda diyeceksiniz ama arkadaşlar, eşimin dedesini 2009 yılında kaybettik biz. O açıdan tamam. Okey. Olabilir, karışmam. Ne isterse yapar ya. Özgür ve bağımsız bir kadın. Ancak benim kendimi evden dışarı atma hakkım ve özgürlüğümde mahfuz, biliyorsunuz değil mi? Evet, hakkın mahfuz olması. Belki biraz eski gelmiştir size Z ve Alfa kuşağı, özür diliyorum. Yani 32 çekirdekli bilgisayarların çalışma prensibini ve sistemini biliyorum ama lisan kolay gitmiyor insanın ağzından, zar. Evet, maalesef. Zar. Pekala, haftanın tam ortasındayız, keyifliyiz, neseliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yapacağız, her zaman yaptığımız gibi. Bu arada günaydın mesajları bizim için çok ama çok değerli. WhatsApp numaramız üzerinden 0533-888-1010 ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak da bir günaydın alalım millet. Hadi bakalım. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı bile.
1: Kart Plus'ta.
2: Enerji. Haftanın şarkısı.
1: Kart Plus.
2: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Arkadaşlar, evlilik uzun ve fırtınalı bir maceradır. Evet millet. İlk rüzgarda sıtkın.

0: Mükemmel. Bay mükemmel. Aramızda kalsın, aslında mükemmeliz beyler ama karşı cins tarafından yadırganan çok şeyimiz var ya. Uyumlu yaşamak için iki tarafında biraz taviz vermesi, kendini kontrol etmesi, törpülemesi gerekiyor. Ha varsa niyet, bunları bilin de öyle girin bu işlere. Yoksa sıkıntı. Evet, sıkıntı. Pekala, Kombos Otomotiv ile birlikte keyifli yolculuk devam ediyor. Bu arada Kombos Otomotiv'de muhteşem bir kampanya var, duydunuz değil mi? Nasıl duymayacaksınız ya, her gün cayır cayır söylüyorum. Herkesin bu kampanyalardan faydalanmasını istiyorum arkadaşlar. Evet, mesela yollarda tüm gözlerin üzerinizde olmasına hazır mısınız? O zaman sıkı durun, çünkü Kombos Otomotiv 140. yılını muazzam bir sürprizle kutluyor. Lüksün, gücün ve teknolojinin zirvesi. Yepyeni 2026 model Mercedes GL'ye şimdi Kombos showroomlarında. İster tasarruf ve performansı bir arada sunan GL'ye 300, ister gücüne hayran kalacağınız GL'ye 450 dizel hibrit 4matik. Ve sıkı durun millet, bu rüya araçlar 78.200 TL'den başlayan çok özel fiyatlarla sizi bekliyor. Ya millet, hayat bir kere yaşanır, lüksü ertelemeyin ya. Hemen şimdi Kombos Otomotiv showroomlarına uğrayın ya da 0533-866-1310. Bir daha tekrar ediyorum, 0533-866-1310'u arayın ve bu araçların güzelliğine tanık olun arkadaşlar. Ve Kombos Otomotiv ile yolunuz da her daim açık olsun. Hadi bakalım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: indirime ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
4: Aveon sigorta. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Milletim, Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi program sunuyor. Karakteri ağır, bedeni 10 kilo daha hafif. Aa evet, ne diyet yaptım ama. Sıfır irade. Tamamen iğnenin iştahımı tıkılması şeklinde cereyan etti olay. Tamamen. Tıp 2 diyabet hastaları için icat edilmiş bir iğne ile kilo verdim ve tıp 2 diyabet değilim ben. Evet, hala da kullanıyorum. Yani 1000 tane riski tehlikesi varmış ama bir doktor izledim Instagram'da ki biliyorsunuz tıp hakkında en emin ve en güvenilir bilgi kaynağı Instagram'dı. Siz de biliyorsunuz. Diyordu ki evet, evet zayıflama iğnesinin handikapları var ama obez olmak daha mı iyi? Kullanılabilir dedi. Yani bir de hey, bak ölmedim. Arkadaşlar bir daha sevgili bulamayacağım diye çok korkuyordum ya. Korktuğum başıma gelmedi. Hani karını çok seviyordun sabahların efendisi. Ya bunun sevgiyle ne alakası var millet? Her şey süt liman günlük güneşlik olduğu zaman size anlatacak bir şey bulamıyorum. Şimdi bizim 21. nikah yılımız karımla. Yani neredeyse artık bütün kişisel sorunlarımızı, anlaşmazlıklarımızı hallettik bu süre içinde. Yani sızlanabileceğim fazla bir şey yok. Yeni ve geliştirilmiş bir manyakla sevgili olursam eğer... 10 yıl daha garanti yayın ya. Değil mi? Şaka ya, şaka yahu. Karım için verdim kiloları. Evet, benden düzeltmemi istediği 50 şeyden ilki buydu. Ya vık vık vık vık vık vık vık vık. Onunla yeteri kadar ilgilenmiyormuşum. Sıkıntıları ve sorunlarıyla tek başına mücadele ediyormuş. Bilmem ne, 1000 tane ırva zıva şeyden bahsediyor ya. Ya arkadaş, ben olmasaydım tek başına yaşayamayacak mıydın kadın? Buradayım, sarılıyorum, kucaklıyorum, seviyorum. İyi bir temin ediciyim. Ya neden psikolog da olmak zorundayım? Ya bu işi meslek olarak yapan insanlar var ya. Yani ruhunu tedavi etmeye çalışırken ya daha da beter edersem? Ha? Hatırla. Hatırla, lambayı ben takarım demiştim. Lefkoşa'da 2 gün elektrikler kesilmişti benim yüzümden ya. Aynısı sana olsa vicdanım alev alev yanar. O yüzden bikleme ya. Değil mi, değil mi beyler? Aynı sorunu yaşayan var aramızda. Nasıl? Hepiniz mi? Hiç şaşırmadım. Pekala. Günaydın mesajlarınız gelmeye devam ediyor, efsanesiniz. Radyosunu yeni açanlara da bir kez daha günaycılarımızı gönderelim. Bir günaydını da onlardan alalım. 0533-888-1010 WhatsApp numarasında ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın. Hadi yazın millet, bize de iyi gelecek.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
3: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Genç Yapı Market'te bu ay bambu krem minderli ikili bistro set ve

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: haftanın tam ortasındayız. Nefis bir çarşamba sabahında yine sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim ne kadar şanslı insanlarsınız ya. Vah, bu fırsatlar kolay geçmez arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs'ta dinleyebileceğiniz en iyi radyo şovu bu. Yalansa bir şey söyleyin bana ya. Ya gerçekten yani bu yaptığım programı beğenmiyorsanız bana ulaşın ha. Ya, sakın yönetime yazmayın olur mu ama? Şikayetlerinizi bana, beğenilerinizi yönetime yazmanız lazım. Pekala millet, kilo vermeye devam ediyorum. 92'den 82'ye düştüm. 75'lere kadar da iğneye devam edeceğim. Bahsetmiştim ya. Şimdi bu iğnenin yan etkilerinden biri kasları eritiyor. Bu yüzden aralıksız protein almanız gerekiyor. Ama iştahınız olmadığı için yeteri kadar protein alamıyorsunuz. Ben de aralıksız kırmızı et yiyorum arkadaşlar. Yani kolesterolüm 625. Sola baktığımda başım dönüyor. Ama geriye dönüp güzel bir kadına kendimi beğendirmek için zaman içinde yaptığım saçmalıklara bakınca çok da anormal bir proje gibi değil. Öyle görünmüyor bana. Kaslarım hızla eriyor. Yani şu anda giyinirken çok iyi görünüyorum. Slim fit maşallah dersiniz. Çıplakkense bunu ev hanımları çok iyi anlayacaktır. Hani elektrikli süpürgeyle havasını aldığınız huçlar vardır, bilir misiniz? Biraz öyle bir görüntü. Sanki böyle 6 sene önce ölmüşüm de otopsi için çıkartmışlar gibi görünüyorum. Hayır yanlış duymadınız. Bu da benim güzel bir kadına kendimi beğendirmek için günden güne çirkinleşme hikayem millet. Şimdi bu ilaç, eczacınıza sorarsanız büyük ihtimalle ne olduğunu hemen söyleyecektir. Çok popüler bu arada ama aylık paketinin fiyatı Türkiye'de 9.000 lira. Burada ne kadar bilmiyorum. Geçen bir arkadaşım şey dedi. Abi dedi, bu iğneye verecek param yok. Ama normal diyete yapacak iradem de yok. Üçüncü bir seçenek yok mu diye sordu. Ve ben insanların bu çıkmaza girdiklerinde yaşadıkları problemlerden çok sıkıldım. Ona şey dedim. Bence böyle güzelsin. Ya arkadaşlar bak. Önce testler yaptırmanız gerekiyor. Eğer kan testleri yaptırmadan kullanırsanız tehlikeli. Ama o kadar etkili bir ilaç ki. Hani artık bir yerde çok şişman bir kız gördüğümde ay hiç tipim değil, ilgilenmiyorum demekten vazgeçtim. Çünkü artık nasıl çözülebileceğini biliyorum. Anladınız mı millet? Hadi bakalım, ilk saatin sonuna geldik. Radyo Enerji'de şimdi sabahların efendisi konuşuyor. Kaçırmak istemezsiniz. İkinci saatte de efsane bir performansla karşınızda olacağım. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı Enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Hanımlar beyler günaydın. Şana'da halen iyi haftalar diliyorum size. Haftanın tam ortası biliyorum, çarşamba sabahındayız ama hala günaydın, iyi haftalar. Bu sabah radyo enerjide bu saatlerde değişen bir şey yok. Sabahların efendisi %100 canlı yayında saat 9'a kadar birlikteyiz. Sunucu aynı ancak konuştukları farklı. Ve 21 yıldır hafta içi her gün farklı şeyler konuşuyorum ve kafam çok karıştı artık ya. Yani ne zaman ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Hani vardır ya, bir olayı anlattığını unutup 8 farklı gün aynı şeyi tekrar etmeye çalışan insanlar, tipler. Yani sizdeki varlıktan ilk 7'sini dinlersiniz tekrar. 8. de böyle sinir krizi geçirip kankanızın koluna çatal filan saplarsınız yemek sofrasında. Anlattın! Anlattın yeter be! Yeter! Ezbere biliyorum lanet aptal hikayeni. Al, mutlu musun? Şimdi kolunda çatalla eve gidersin. Karın sorduğunda da sabahların efendisine evlenme teklif ediş hikayemiz 8. defa anlatınca delirdi, çatal sapladı dersin. Hikayenin bu kadar kitlelere yayılmasını istiyorsan kitap yaz. Kulağım ve beynim sana ait değil, anlıyor musun? Ya etrafım İnanılmaz bir şekilde çene yalaması, çene ishali insanlarla dolu. Hiç dinlemiyorlar, sadece konuşuyorlar ya. Ha, mesele şu, hani karşımdaki bir İlber Ortaylı, bir Celal Şengör olsa sabaha kadar dinlerdi. Ya sen kimsin beni esir alıyorsun saçma sapan aptal hikayelerine, ezik? Kimsin sen? Ya Celal abim evrenin sırlarını anlatıyor. Bu sefil bana arabasına taktırdığı hoparlörü anlatıyor. Abi sesi bir açtım, kız arkadaşımın gözlüğü düştü oğlum falan. Sizden ne haber? Ya uzun yıllardır bu programı yapınca vallahi billahi sizlere neler anlattığımı unutuyorum. Allah'tan radyo enerjide bütün kayıtlar tutuluyor. Arada alıyorum böyle, dinliyorum hepsini tek tek, neler anlatmışım diye. Hatırlamadıklarım mesela tekrar yayınlıyorum. Ne? Siz de hatırlamıyorsunuz ki. Yeni gibi. Ne derler bilirsiniz. Hiç okunmamış gazete yeni gazetedir diye. Gazete okuyan kaldı mı ya? O da ayrı bir dert. Pekala, ikinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Muhteşem bir projeyle Lefke'de yükseliyor, biliyorsunuz millet. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Arkanıza yaslanın ve güzel haberleri dinlemeye başlayın arkadaşlar. Alanya'da lüksün kitabını yazan Olympia Construction şimdi Akdeniz'in kalbine, Kuzey Kıbrıs'a muhteşem bir proje yaptı. Muhteşem, merak ettiniz değil mi? Yeni projeleri Olympia Seaside'la Lefke Gazi Veren'deler. Şimdi bir düşünün. Bir tarafta yıl boyu çilek, portakal, üzüm festivalleriyle coşan, hayatın sakince aktığı bir şehir Lefke. Diğer tarafta sadece 8 kilometre ötede golf sahası, 55 kilometre ötede ise Trodos Kayak Merkezi. Yani yazın sahilde Akdeniz'in tadını çıkartabilirsin, kışınsa Trodos'a kayak yapmaya gidebilirsin. 8600 metrekarelik devasa bir alanda 4 blok ve 336 daireyle yükselen bu rüya projede her şey var millet. Açık ve kapalı havuzlar, su kaydırakları, hamam, sauna, havuzbaşı barı, açık hava sineması, hatta kütüphane ve çalışma ofisleri bile düşünülmüş. Üstelik elektrikli araç şarj istasyonundan çocuk korumalı prizlere kadar her teknik detay ve güvenlik önlemi en üst seviyede. Hayat standartınızı zirveye taşımak ve Kıbrıs'ın en prestijli projesinde yerinizi ayırtmak için acele edin millet. Detaylar www.olympiaconstruction.com.tr'de. Tıklayın, tüm detayları, tüm güzellikleri orada bulacaksınız millet. Ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
1: Unutulmayanlar enerjide.

0: ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkan.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

detergent yapı markette Boy, Bosch Easy Aquata 125, yüksek basınçlı yıkama makinesi, oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8700

0: Robertson Sneaker ve spor giyim zinciri InStreet mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansıt.
1: Olimpiyas Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar milletim, günaydınlar şahane ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların en sevilen adamı, sabahların efendisi. Ben felsefe okuyorum son zamanlarda. Oldukça ilgimi çekiyor. Aslında üniversitede okuyacaktım. Bence bu benim şahsi düşüncem olacak ama... Felsefe hobi olarak daha iyi. Ya okulunu okuyanlara saygım var. Yani şimdi düşünen insanlar haline geldikleri için çok düşünebilen, çok yaratıcı fikirleri olabiliyor. İşte reklam ajansları, yazarlıkta falan çok şey var yapabilecekleri. Benimki hobi. Çok okudum ama ciddi bir hafıza sorunum var. Yani çoğunu hatırlamıyorum okuduklarımı ya. Bir felsefe de yazmadım, yaratmadım hiç. Ya açıkçası... Sıfıra sıfır elde var, sıfır bir felsefe. Evet. Ama bir şeyler kalmış. Karım diyor ki, aşkım çamaşır makinesini tamir edecektin. Yapacak mısın artık bir şey? Nedir ki çamaşır makinesi? Karım da sarıyor bana. Bir düşün. Aristo ne demiş çamaşır makinesi hakkında? Bak, bu aklımda kalmış. Yapma dedim. Aristo fakirdi. Taşa vura vura elde yıkıyordu donlarını. Evet. Bakın Aristo'nun yoksullukla ilgili yoksulluk suç ve baş kaldırının başlıca nedenidir demiş. Çok saçma. Adama bak ya, gelmiş geçmiş en saygın filozoflardan birine saçma diyor. Kibire bak ya. Kibire bak. Ama yani geçen sene param bitti benim mesela ve 200 bin lira da vergi borcum vardı. Ne yaptım ya, gidip yaşlı insanlara çelme takmadım sokakta değil mi? Ha Aristo, ne diyeceksin buna? Pampa? Bankada soymadım. Ayaklanma da başlatmadım. Saygınlığımı korudum. Adresimi değiştirdim ve onlar beni bulana kadar da silik bir profil çizmeye çalıştım açıkçası. Evet. Buldular mı sabahların efendisi? Kuzum, vergi dairesi her zaman bulur. Evet, bulur. Ödeyeceksiniz vergilerinizi. Kuruşu kuruşuna ödeyeceksiniz. Eğer huzur istiyorsanız ödeyin ya vergilerinizi. Yoksa bir bakmışsınız, bir gün büfeden sosisli sandviç almışsınız, ısırıyorsunuz, sosis yok. Büfeciye soruyorsunuz, abi sosis yok bunun içinde. Vergi dairesi el koydu abi diyor. Öyle öyle. Sosisinize bloke geldi. Ya ben vergilerimi kredi kartıyla internetten ödüyorum. Ya da gidip direkt öyle ödüyorum kredi kartıyla. Evet, yani son ödeme günü gelmeden ödüyorum. Sonra olayım artık bankayla. Bankayla. Önce kendi memleketimi düşüneceğim arkadaşlar. Bankamın sahibi yabancı bir şirket. Ne halleri varsa görsünler ya. Evet. Son sözler vardır, bilir misiniz? Hemen sonrasında ellerim kelepçeli götürüyorlar. Ben de basın mensuplarına bağırıyorum. İnsanları uyarın. Banka yabancı da olsa buradaki kanunlar geçerliymiş. Ben yandım, siz yanmasınlar. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda Enerji'de sabahların efendisi %100 canlı yayında, tabii ki muhteşem sponsorum Olympia Seaside'ın katkılarıyla. Ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
3: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5 Kıbrıs'ın zirvesindeki 5 Enerji ilk 5.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
2: Aveon sigorta. Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şara'da. Zaman su gibi akıp geçiyor. Geldik programın son anonsuna. Bu yüzden de çok önemli bir konuyla bugünkü programı kapatmak istiyorum arkadaşlar. Evlilik uzun ve fırtınalı bir maceradır. Evet millet. Yani ilk rüzgarda sıtkını sıyrılacaksa hiç girmeyin bu işlere. Üstelik beyler siz de biliyorsunuz tatlılıkları, şefkatlikleri ve güzellikleri paha biçilmez. Ya önce bir aynaya bakın, ondan sonra da yok ben bu kadını çekemeyeceğim deyin iç rahatlığıyla bakalım yapabiliyor musunuz? Değil mi? Değil mi? Önce bir aynaya. Artı kadınların da bizim bin türlü zırvamıza katlanıyor olduğu gerçeğini konuşmayacak mıyız erkekler? Ha? Yani iç rahatlığıyla yok biz sütten çıkma ak kaşıyız, mükemmeliz diyebilecek delikanlılara da saygı duyuyorum ama pek inandırıcı değil sözüm meclisten dışarı. Öyle öyle. Mükemmel. Bay mükemmel. Aramızda kalsın aslında mükemmeliz beyler ama karşı cins tarafından yadırganan çok şeyimiz var. Yani uyumlu yaşamak için iki tarafında biraz taviz verme, kendini kontrol etmesi, törpülemesi gerekiyor. Ha varsa niyet. Bunları bilin de öyle girin bu işlere. Yoksa sıkıntı. Evet, evet. Umarım bugünkü programdan keyif almışsınızdır. Sponsoruma da minnettarız tabii ki Olympia Seaside'a. Biraz bahsedeyim mi ayrılırken? Çünkü muhteşem bir proje yaptılar Lefke'de. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela çok sakin bir bölgede. Öncelikle onu belirtmem lazım. Kıbrıs Lefke Gaziveren'de muhteşem bir manzarada. Yani Lefke deyip geçmeyin. Arkadaşlar orayı biliyorsunuz. Hem yeşillikleriyle hem de sakinliğiyle çok meşhur. Ama canınız hiç sıkılmaz. Çünkü canınız eğlence isterse çilek portakal festivalleri var. Spor isterse yanı başında CMC golf sahası var. Hatta ben kış insanıyım derseniz de Troodos Kayak Merkezi arabayla çok yakın biliyorsunuz. Aynı zamanda 3 büyük üniversitesiyle tam bir eğitim kenti. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yatırım için evladiyelik. 1 artı 0'dan 3 artı 1'e kadar tam 336 daire yapmışlar. Sosyal alanları say say bitmiyor. Yazlık sineması var, hamamı var, havuzbaşı barı var. Antibakteriyel silinebilir duvar boyalarından yüksek güvenlikli çelik kapılara kadar her şey düşünülmüş. Hadi millet gelin bu hayali ertelemeyin. Olympia Construction kalitesiyle Olympia Seaside'da hayatın tadını çıkartmak için adımlarınızı atın. Detaylar nerede hemen söyleyelim. www.olympiaconstruction.com.tr'de. Programı da beğendiyseniz minnet duyuyorum. Yarın sabah aynı saatte tekrar buradayız millet. Hoşça kalın.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: bardakları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Çarşamba günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğine sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen ses Melek Mosso burada şimdi, hit şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Fel, 11 Temmuz Cumartesi, Girne, Arkın Koloni Hotel'de.
2: Bir güldün beni geri döndürdün.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: US Polo Kıbrıs mağazalarında tüm ürünlerde %20 indirime ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı

müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Bengü burada. Yıllar boyu çok özel şarkılar paylaştı müzikseverlerle. Hepsi de çok sevildi. Paylaştığı ilk günden itibaren sizler tarafından da tam not alan çalışması. Aleyhime şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müziği.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Birinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Blok 3 burada. Hit şarkısı Ne Yapıyorsun Mesela Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: bardakları, porselen kahvaltı ve yemek takımları, çatal kaşık bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede, senin kalbin hep herkes nerede. Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Süpürme.
1: Günün bu saatlerinde sevdiğimiz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerjinin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilirsiniz.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

InStreet mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansın.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: bardakları, porselen kahvaltı ve yemek takımları, çatal kaşık bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

Enerji. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

birlikte geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin güçlü seslerinden bir tanesi Deniz Seki burada. Son dönemde ön plana çıkan çalışmalarından biri Seni Bana Katsam'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız daha renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Haftanın ortasındayız, günün tam ortasındayız. Emre Fel ve Fanta Kılıç birliğiyle başladık. Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül'le devam edeceğiz. Sonrasında haftanın şarkısında bizleri Manifest karşılayacak derken Enerji Keyfi 3 saat boyunca devam ediyor olacak. Keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Oo, pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece

0: 30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Pizza Pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza Pizza Pizza.
0: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan dinliyor musunuz diye sorsam dinleyenlerimiz var tabii ki de. Hem de ada içinde, ada dışında, Türkiye'den, dünyanın dört bir yanından Enerji Play aplikasyonumuz sayesinde bizleri dinleyen birçok kullanıcımız var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Nedir bu Enerji Play aplikasyonu? Telefonunuza indirdikten sonra internetiniz olduğu sürece nereye giderseniz gidin bizleri oradan da dinleyebilirsiniz. Diğer radyolarımız var, podcastlerimiz, müzik haberlerimiz ve tabii ki de daha birçok içeriğimiz var. Müzik türlerine göre web radyolarımız var, kesintisiz bir şekilde çok keyifle dinleyeceğiniz web radyolarımız mevcut, sizleri bekliyor Enerji Play aplikasyonumuzda. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
0: Hit müzik burada.

0: katkılarıyla enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yazın tam ortasındayız. Temmuz ayındayız. Hafta sonu da yaklaşmış ve plan yapmak için çok böyle zamanınız kalmadı diyebilirim. Neden diyorsanız hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler, içerikler sizleri bekliyor. Konserler, festivaller, klaplar, otel konserleri hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta. Rap dünyasının yıldızlarından pop yıldızlarına, dünyaca ünlü starlardan böyle teknopartilere kadar katılabileceğiniz birçok event sizleri bekliyor adamızda. Detaylar biletler Gişe Kıbrıs'ta ve müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Bir yere ayrılma.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
1: Genç Yapı Market'te bu ay bambu krem minderli ikili bistro set ve natural

0: kapları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni saate doğru ilerlemekteyiz. Sevdiğiniz şarkılar ardı ardına sizlerle buluşmaya devam ediyor bu güzel çarşamba gününde. Hadi açın radyonuzun sesini, her nereye gidiyorsanız sizlere eşlik ediyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni saati çok enerjik bir şekilde karşıladık. Derya Uluğ'un yeni çıkardığı Şımarık şarkısıyla tam bir yaz modu veren bir şarkıydı. Ve radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: Kıbrıs'ın sneaker ve spor giyim zinciri In Street mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de In Street'e gel, tarzını sokağa yansıt.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla haftanın ortasında, günün tam ortasında keyfinizi, enerjinizi yükseltecek birçok şarkı sizlerle buluşturuyoruz. 8 Temmuz tarihler ve hem geçtiğimiz yıllardan gelen hem de en güncel Türkçe poplarla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskıları ile enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sizlerle Türkçe pop'un en böyle güncel şarkılarını paylaşmaya devam ediyorum. Bu sene birbirinden güzel albümler, projeler, şarkılar yayınlandı. Yayınlanmakta da hala ve sıcağı sıcağına sizlerle buluşturuyoruz. Enerji keyfindesiniz. Bu arada bizleri Enerji Play aplikasyonumuz üzerinden de dinleyebilirsiniz. Dinleyenlerimiz de var zaten. Bizlere oradan dolaşıyorlar. Enerji Play aplikasyonumuzu indirdikten sonra hem radyonuz enerjiyi hem diğer radyolarımızı hem de bir yandan müzik türlerine göre ayrılan web radyolarımızı da dinleyebilirsiniz. Sadece bunlar değil. Podcastlerimiz var. Müzik dünyasından haberlerimiz ve daha fazlası hepsi Enerji Play aplikasyonumuzda sizleri bekliyor.

0: porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde keyifli şarkılarla birlikte yeni saate doğru ilerliyoruz. Ardı ardına sevdiğiniz şarkılar şimdi sizlerle. Çarşamba gününü böyle keyifli bir şekilde ilerletiyoruz.

0: dikkatini çekecek.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık ve bir saat boyunca daha beraberiz. Melike Şahin ve Hana ortaklığıyla devam edeceğiz. Sonrasında sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir mini mix'imiz sizleri karşılıyor olacak.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
1: Film başlıyor. Ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon sigorta. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
6: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Son zamanların en keyifli düetlerindendi Salman Tim ve Fatma Turgut ortaklığı ve yine bir o kadar keyifli geçtiğimiz yıllardan gelen Çağrı Telkıvran ve Murat Boz işbirliğiyle devam ediyoruz. Güzel bir yaz oluyordur umarım. Bol bol böyle keyifli anlar geçiriyorsunuzdur. Keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur. Yoğun çalışanlarınız var. Daha böyle sıkı çalışanlarınız var yaz aylarında. Onlara da kolaylıklar diliyoruz ve enerji keyfi devam.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkan.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatımıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch Easy Aquatac 125 yüksek basınçlı yıkama makinesi, oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8700

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com.
5: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Yarın 13-16 arası bu frekansta tekrardan görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji. Düştü.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Cenç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kare saksı seti 3599 lira 90 kuruş.
1: Cenç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: indirime ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: takımları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
4: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: InStreet mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansıt.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 80

0: yükselen kahvaltı ve yemek takımları, çatal kaşık bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Mutfaksın en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.
3: Ön bizim ekim

bir yere ayrılma. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Street mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansıt.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Bilekler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

yara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: En iyi örnekleri enerji.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar. Bu gece

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

0: cidden.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

aylara. Açtım moyeti 70 tane, yan locadan kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.